0: bakit hindi hani duruyo.
1: Sen jene men aramızda jol jatır, küldününgnün sarınışqa aynaldı bar gumo.